Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Ubeyd el-Bekri'den bahsedeceğiz. Endülüs'lü meşhur coğrafyacı ve edip Ebu Ubeyd el-Bekri, İşbiliye'nin batısında yer alan Seltiş'te doğmuş olup, doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Bekir bin Vail'in soyundan geldiği için, Bekri nisbesiyle meşhur olan Ebu Ubeyd'in Endülüs'e yerleşen ataları, ilimleri ve idarecilikleriyle temayüz etmişlerdi. Seltiş'te başladığı tahsil hayatına, başta Kurtuba olmak üzere Endülüs'ün çeşitli ilim merkezlerinde devam eden Bekri, zengin bir aileye mensup olduğu için kendisini sadece ilme verip, Kurtuba'da ve Kurtuba dışında aralarında tarihçi İbni Hayyan'ın da bulunduğu meşhur birçok alimden dersler almıştır. Bilhassa Endülüs tarihi hakkında İbni Hayyan'dan geniş ölçüde faydalanan Bekri, aynı zamanda dönemin önde gelen alimlerinden fıkıh ve hadis okuyup icazet almış, ayrıca Meriye'de bulunduğu sırada Endülüslü meşhur coğrafyacı Uzri ile görüşerek de coğrafya bilgisini artırmıştır. Aşırı derecede kitap toplama ve kitap okuma meraklısı bir kimse olarak da tanınan Bekri, her ne kadar fıkıh ve hadiste icazet almış, şiir, edebiyat ve botanikle ilgilenmişse de coğrafyaya daha fazla zaman ayırmıştır. Kendisinden önceki ve sonraki birçok coğrafyacıdan farklı olarak seyahat etmemiş ve Endülüs dışına çıkmamış olmasına rağmen eserlerindeki coğrafi malumat son derece zengin, ayrıntılı ve doğrudur. Zekası ve ilmi kapasitesi sayesinde Endülüs'ün meşhur uleması arasına girmiş olan Bekri, ayrıca Endülüs'te daha sonra meşhur olacak birçok kimseye de hocalık yapmış ve 1094 yılında Kurtuba'da vefat etmiştir. Ebu Ubeyd el-Bekri, dil ve edebiyat, coğrafya, din ve botanik gibi sahalarda birçok eser telif etmiştir. Bir coğrafya ansiklopedisi olan en ünlü eseri Mucem Müstacemi, Arap Yarımadası'na ait birçok yerin tarih ve coğrafyası hakkında bilgi vermek, imla ve telaffuzunda zamanla meydana gelen yanlışları düzeltmek maksadıyla kaleme almıştır. Eserin mukaddimesinde Arap Yarımadası'nın sınırları, Hicaz, Tihame ve Yemen gibi bölgeleri, muhtelif kabileleri ve bu kabilelerden kaynaklanan göç hareketleri hakkında önemli bilgiler vermiş olan Bekri, daha önce sadece kamuslarda kullanılmış olan alfabetik sistemi ilk defa bir coğrafya kitabında uygulamıştır. Müellif bu eserinde coğrafya başta olmak üzere edebiyat, tarih, siret, hadis, fıkıh ve nesep alanlarında yazılmış pek çok eserden faydalanmış olup, kaynakların zenginliğiyle verilen bilgilerin doğruluğu, eseri emsalleri arasında çok seçkin bir konuma getirmiştir. Bekri'nin diğer önemli eseri de bir dünya coğrafyası kitabı niteliğindeki El Mesalik Vel Memalik adlı eseridir. Ve müellif eserine alemin yaratılışıyla başlayıp kendi yaşadığı döneme kadar gelmiştir. Bu çerçevede söz ettiği her ülkeyi geniş bir şekilde ele almış, bu ülkelerin sınırları, yolları, nehirleri, iklim durumları ve şehirleri hakkında bilgiler yanında, ülkelerin etnik ve dini yapılarına, halklarının örf ve adetlerine, hükümdarlarına ve tarihlerinde cereyan eden büyük olaylara dair çok önemli bilgiler vermiştir. Bekri'nin bu eseri aynı zamanda siyasi ve sosyal tarih, mezhepler tarihi, arkeoloji, etnografya alanlarında değerli bilgiler ihtiva etmekle birlikte, bu bilgilerin mahiyeti ve sunuluş şekli, onun sahip olduğu malumat zenginliğini ve ifade gücünü göstermektedir. Müellif bu eserini yazarken, farklı sahalara ait çok sayıda kaynaktan istifade etmiş olup, daha o zaman dünyanın yuvarlaklığından söz etmesi de dikkatleri eserin üzerine çekmiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebu Ubeyd el-Bekri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38.00 dahili 69.80 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, her şeyin bir ismi var. İsimler de birer kelime. Kelimeler muhakemenin, idrakin, yani zihnin, zihni melekelerin işlevi, görevi, icraatları için olmazsa olmaz malzemeler. Öyle malzemeler ki canlılar, birer hikayeleri, hatta serüvenleri var. Bizimle yol alıyor, bizi yola getiriyor ya da yoldan çıkarabiliyorlar. Kelimelerin gücüne dair ne yazılırsa yazılsın, ne söylenirse söylensin, ne anlatılırsa anlatılsın, bir yerde kifayetsiz kalacak, onların büyüsü ya da esrarını izahta zorlanacaktır. Çünkü kelime var bizi iyi hissettiriyor, kelime var bizi üzüyor, kelime var bizi yönlendiriyor, kelime var bize karamsarlık veriyor, kelime var bizi hayata bağlıyor. Bu esrar Allah'ın insana lütfundan başka bir şey değil. Evet, ne diyorduk? Her şeyin bir ismi var. Nesnelerin, insanların, yeryüzündeki canlı cansız her şeyin bir ismi var. İsim öyle bir şey ki, varlığın zihnimizde bir karşılık bulmasını sağlıyor. Yani her varlığın kendi kendine bir gerçekliği var ama aynı zamanda onların isimler yoluyla zihnimizde de bir varlıkları, karşılıkları var. Hangisi gerçek bilmiyoruz. Zira isimler hiç olmayan varlıkları da zihinde var edebiliyorlar. Çünkü bir şeyin zihinde var olması için onun illaki kendisinin de var olması gerekmiyor. Bir ismi varsa zihin dünyamızda bir yer bulması hiç de zor olmuyor. Bu gerçeğin farkında olan kötü niyetli insanlar bu durumu lehlerinde ya da çıkarlarında kullanmak için çeşitli oyunlar ve spekülasyonlarla olmayan şeyleri var gibi bizlere takdim edebiliyor ya da olan şeyleri hiç yokmuş gibi göstererek bizleri yanıltabiliyor, aldatabiliyor, kandırabiliyorlar. Bilhassa dijital çağ diye nitelendirdiğimiz bu aşırı teknolojik çağ içinde sanal yollarla, sosyal medya ve internet üzerinden bu tür durumlar içinde kendimizi bulmamız kaçınılmaz oluyor. Evet, isimler önemli. Yani kelimeler, sözler, sözcükler. Peki, isim sözcüğü nece ve kelime anlamı itibariyle ne demek? Bir ailesi var mı? Yakın anlamlıları var mı? Değerli dostlar, isim kelimesi aslen Arapça. Tam Türkçe karşılığı ad. Sözlüğe ad nedir diye sorduğumuzda bize bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz şeklinde bir tanım yapıyor. Evet, İsim veya ad bir şeyleri tanımlıyor, tarif ediyor ve açıklıyor. O halde isimler olmazsa dil diye bir şey de olmaz. Dil varlığını isimlere, yani bir şeyleri tanımlayan ya da tarif eden şeylere borçlu. Bununla birlikte isim kelimesinden türemiş başka kelimelerimiz de var. Esami. Esami ismin çoğulu, yani isimler demek. Hani esamisi okunmamak diye bir deyimimiz var. Mesela esma. Esma da esami gibi isimler anlamı taşıyor ama daha özel bir anlam da yüklenmiş. Nedir o? Esma isimler demekle birlikte Allah'ın isimleri demek özel anlamda. Efendim bir kelimemiz daha var. Müsemma. Şöyle diyoruz. İsmiyle müsemma bir adam. Yani kişi öyledir ki ismi fiziksel yapısıyla veya karakteriyle ya da nitelikleriyle birebir örtüşür. Biz de ona öyle bir insan ki ismi Fatih, karakteri de kendisi de isminin anlamı gibi Fatih deriz. Efendim, ne isimler biter ne isimlerin söyledikleri. Ama kelime hazinemiz bitiyor. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun, saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Jam FM.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Bugün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde, aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona.

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldu sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde salınan yar olmayınca. İçinde salınan

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
10: Yani günümüzde her şey sanki mutluluğa endekslenmiş gibi. Halbuki dünya hayatında mutlak manada mutluluk yok. Öyle bir şey olması mümkün değil yani. Yaratılışın sırrına aykırı bir şey. Bu manada Hazreti Ömer Efendimizin bir sözünü dillendirmek isterim. Diyor ki, dünya dönektir, bir gün lehine bir gün aleyhine diyor. Gerçekten yani dünya hayatı, kendi hayatımıza, toplumsal hayata başladığımız zaman sürekli değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde, yenilenme içerisinde, güneş doğması, batması, insan biyolojisinin, fizyolojisinin fiziksel, zihinsel olarak değişmesi, bütün bunların bir statik olmadığını gösteriyor. Dinamik olan bir yerde de sürekli tek yönde efendime söyleyeyim yeknesak bir şey olması mümkün değil. Ama uyumlu olur. Uyumlu olması gerek çevreyle uyum, gerek eşlerle uyum, gerek efendime söyleyeyim komşuyla uyum. Bu uyum son derece önemli. Ama bu mutluluğu acaba biz gerçek mutluluğu unuttuk da halbuki bura hani bir mümin, Müslüman olarak burası geçici bir dünya hayatıydı değil mi? Asıl o diğer yerde mutlu olmaktı. Burada ne olursa olsun nasıl olsa 60 yıl, 70 yıl bilemediniz 100 yıl diyelim geçip gidecek. İşte insanlar gerçekten dünya hayatında gerçek maksat, hedef ortadan kaldırılınca onun yerine bir takım herhalde sahte şeyler inşa edilmek isteniyor gibi geliyor. Bunu demekle tabii insanlar dünyada perişan olsun, huzur bulmasın, zulüm görsün manasını söylemiyorum aslında. Böyle bir niyetim de yok zaten. Ama her şeyi bir şeye endekslemek. Yani tek mutlu olayım da efendime söyleyeyim ne olursa olsun. Mesela sağlık. Sağlık en büyük mutluluktur.
9: Evet.
10: Mutlu oldunuz, her şeyiniz, paranız var, her şeyiniz var ama sağlığınız yok. Mutlu olabilir misiniz? Peki o sağlık nasıl? Bu sağlık sadece bedensel sağlık mı? Zihinsel sağlık da önemli. Yani bu insanoğlu öyle hassas dengeler üzerinde ki en ufak bir akıl sağlığımızı yitirdiğimizi düşünün. Beden sağlığı ne işe yarar? Onun için Cenab-ı Allah hepimize akıl sağlığı ve beden sağlığı versin. Şimdi bu bize tabii materyalist dünya, özellikle Batı bu dini aydınlanmayla beraber dini toplumsal yaşamdan çıkarıp da onun yerine ikame edilen sadece dünyayı yerine koyunca yani bir nevi dünyevileşme baş gösterince bunun dünyeleşmenin de başlıca ögeleri de yapılmış oldu. İşte bu ögelerin içerisinde nedir? Paradır, paranın getirdiği mutluluktur, iyi yaşamdır, kaliteli yaşamdır gibi bir takım şeyler kondu. Yani bunun içerisinde kaliteli yaşayayım da işte haram, helal belki de hiç önemli değil gibi bir takım düşünceler de bunun beraberinde getirildi. Hiçbir şeyi tanımadan efendime söyleyeyim vur patlasın, çal oynasın misali. Bu şeyler de empoze edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla biz demek ki merkezi biraz kaybettik. Yani merkezdeki hedefi kaybettik. Bu hedefin yerine bir takım inşa edilecek şeyler koymaya çalışıyoruz. Bu da insan fıtratına ters gelen bir şey. Ki merkez olan şey, yani o merkez olan insanoğlunun bu dünyada geçici olması, bu dünyanın efendime söyleyeyim bu kubbede hosyeda bırakarak bir kere bizim geleneğimizde düşünce hayatımızda, dini hayatımızda kendimizden önce karşımızdakini düşünürüz değil mi? Yani muhatabımız veyahut da mesela bir anne baba evlat, mesela anne baba ilk önce kendine ziyade evladını düşünür. Mesela o manada evlat da anne babayı düşünmeli. Efendime söyleyeyim, o da kendi evladını düşünmeli. O da bir başka birini düşünmeli. Ama artık düşünce tek kendi merkezli, yani bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü kabul ederek merkeze insanı aldığında, merkezi kendine aldığında, o zaman işte kelimeler söyleniyor, ediliyor. Kelimeler bir yerde ne kadar telaffuz ediliyorsa o yerde mana düşüyor. Madde mana dengesi var. O manayı maddeleştirip öne çıkarttığınızda madde terazisi yükselip mana terazisi düşmüş oluyor. Dolayısıyla o dengeyi sağlayamamış oluyoruz. Çünkü denge çok önemli, yani uyum çok önemli. Bu dünya bir denge ve uyum üzerinde. İnsanoğlu madde manadan oluşan bir varlık. O denge dünya hayatında iyi bir şekilde kurulmalı. Yani o denge, terazi dengesi, hani peygamberimizin hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahirete şeklindeki hayatı efendimiz tanımlayışı çok önemli bizim için. Çünkü biz bu dünyada yaşıyoruz, bu dünya da lazım. Şüphesiz zaten bu dünya bir ahiret merkezli düşünerek lazım. Yarın ölecekmiş gibi. Dolayısıyla öyle düşünün, yani insan tek yönünü alsa, ki herhalde tek yönünü alınca bu şekilde dönüyor. Şimdi tek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışsa, misal bir kişi paraza, o zaman ahiret dengesi, manevi dengesi gözetilmeden adam ne düşünür? Ya bu dünyada ne yaşarsam kar, ne yaparsam, yani her türlü aklına gelen, hayaline gelen her şeyi yapmak ister. Fakat mana dengesi bu yapacağımız harekete çek düzen veriyor, dengeyi oluşturuyor. Dolayısıyla bu iki dengeyi sağladığımız zaman işte mükemmel bir insan olabiliyoruz. Ve o dengede de yaptığımız işleri, mesela bütün yapılan işleri o denge gözetilerek, toplumun yararı ve yaratıcının da hukuku da gözetilerek yapılırsa, o zaten bütün yapılan işler, müminin yaptığı şeyler de malumunuz ibadete dönüşüyor. İşte o eksenli bir bakarsak, merkeze o ekseni alır da düşünürsek, o zaman dünya ahiret dengesi bozulmaz ve asıl mutluluğu o zaman yakalarız. Yani bir başka tabirle, hani dışı halk ile içi hak ile olmak. O dengeyi o şekilde, hak ve halk dengesini düzgün bir şekilde korur, uygularsak o zaman mutluluğun tadına doyum olmaz aslında. O mutluluğu yakalamak lazım. Yani hayat zaten iki kanatlı bir kuş gibidir. Yani bir kanat olmayınca uçamayacağımıza göre, madde mana dengesi o iki kanatta iyi bir muhafaza edersek, o zaman ileriye gerek nesillerimizi, gerek kendimizi ileriye dönük daha rahat etmiş, daha güzel günler bizi bekliyor olur.
9: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 3800 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Yer, gök ve arasındaki her varlık, fiziki, kimyevi, manevi özellikleri içinde birbirini tamamlar halde kusursuz olarak yaratılmıştır. Kemik hücrelerimiz bu bütüncül dünyanın küçük birer parçasıdır. Kütüphaneler dolusu bilgiyi oluşturan işlemleri akıldan yoksun olmalarına rağmen ol emriyle gerçekleştirirler. Farkında mıyız? Kemik hücresi, kemik iliğinin üretildiği ve kan hücrelerinin üretilmiş olduğu hücrelere verilen isimdir. Kemik hücreleri, dokulara oksijen taşımakta olan ve vücudun mikroplara karşı korunmasını sağlayarak, vücudun kanama oluşumlarına karşı korunmasını sağlayan hücreleri oluşturur. Bu açıdan değerlendirecek olursak, kemik hücreleri, vücutta en önemli olan hücreler arasında ilk sıraya alır. Bu hücrenin fonksiyonlarını yerine getirememesi, kan hücrelerinin azalması anlamına gelir ki, bu da hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmamız anlamına gelmektedir. Farkında mıyız? Kemik hücresi, kök hücrelere bağlı olarak meydana gelir. Yüce Rabbimiz, hayatımız için son derece önemli olan bu yapının devamlılığı konusunda hususi bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, olası kemik hücre problemlerinde, kök hücreler sorununun çözülmesinde, yeni kemik hücrelerinin oluşmasında destek sağlamaktadır. Kemik hücreleri de kendi aralarında çeşitli özelliklere sahip olacak şekilde sınıflanmışlardır. Osteoblast kemik hücresi, kırılma, ufalanma gibi durumlardan sonra kemik bütünlüğünün yeniden eski haline gelmesi için çalışır. Osteoklast kemik hücresi ise kemik dönüşüm hızının fazla olduğu bölgelerde aşırı derecede fazla bulunurlar ve kemiklerde bulunan enzimlerin oluşturulmasını sağlarlar. Endosteal kemik hücreleri kemik içerisinde meydana gelen hasarların onarılmasını ve kemiğin tekrar şekillenmesine imkan sağlar. Osteasit kemik hücreleri, iskelet sisteminin oluşturulmasında meydana gelen ağın, metabolik fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynarlar. Bu dört çeşit kemik hücresi, hayatımızı daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamamız için, ilimden ve fenden yoksun olmalarına rağmen, görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirirler. Rabbimizin ilim ve kudretine işaret eden bu sistemin farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor.

0: Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım desen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.
16: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
17: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle daha önceki bölümde başladığımız ve bugün üçüncüsü olacak olan idrar yolu enfeksiyonu üzerine sohbetimizi kaldığımız yerden idrar yolu enfeksiyon tanısından devam ettireceğiz. İdrar yolu enfeksiyon tanısı nasıl olur? Klinik bulgular ve idrar tetkiki ile tanı konulmaktadır. Normal idrar tahlili doktorlara oldukça önemli bilgiler vermektedir. Ancak bazen yeterli olmayabilir. İdrar kültürü de istenebilmektedir bu aşamada. Burada yapılacak en önemli yanlışlardan birisi hastanın bir doktor tarafından değerlendirilmeden kontrolsüz olarak idrarda yanma şikayeti var, hemen antibiyotik tedavisine başlanmasıdır. Yanlış kullanılan ilaçlar ileride daha büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Eğer enfeksiyonlar bir yıl içerisinde 3 veya daha sık oluyorsa o zaman altta yatan, yani bu idrar yolu enfeksiyonuna sebebiyet veren başka nedenlerin de olabileceği akla getirilmeli ve araştırılması gerekmektedir. Altta yatan nedenin tanısı amacıyla ultrasonografi ve gerekirse tomografi, kontrastlı tomografi ve MR dediğimiz yani magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri, ileri radyolojik tetkikler yapılabilmektedir. Çocuklarda ise tanı, İdrar tetkiki ve idrar kültürü istenmelidir. Kültürde saptanan mikrobun hangi antibiyotiğe hassas olduğunu antibiyogram denilen özel laboratuvar tetkiki ile idrardan kültür yaparak anlaşılabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ayrıca idrarın mesaneden böbreklere doğru geri kaçışını, yani reflüsün olup olmadığını da saptayacak özel grafilerin çekilmesi gerekebilir. Eğer reflü varsa koruyucu tedavilerle böbreklerin zarar görmesi önlenir. İleri derecede reflülerde ameliyat gerekebilmektedir. Bunların dışında fizik muayenede genellikle böbrek altındaki bölgede duyarlılık, hassasiyet dışında bulgu yoktur. Ancak bazı hastalarda yan kısımlarında ağrı vardır. Kaburga ile belin birleştiği bölgede, yani yan kısımlarda ağrı var ise mutlaka muayenede değerlendirilmelidir ve kişinin şikayetinde varsa buranın da muayene edilmesi gerekir. Çünkü olayın böbreklere ilerlemiş olabilme ihtimali çok yüksektir. Ateşin 38 derecenin üstünde olması, bulantı, kusma, yan ağrısının olması, bel ağrısının olması, üst idrar yolu enfeksiyonu olasılığını, yani böbreklerin de enfeksiyona dahil olduğunu gösteren emarelerdir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisine baktığımızda amaç mesanenin bakteriden arındırılması ve böylece semptomların, bulguların düzeltilerek olası komplikasyonların önlenmesidir. Yeterli dozlarda antibiyotikler ve idrar yolu antiseptikleri dediğimiz idrarı temizleyen, idrarın birikmiş olduğu veya geçmiş olduğu yolları temizleyen ilaçlar kullanılır. Tedavideki esas uygun ilaçlarla yeterli tedavinin yapılmasıdır. Uzun süreli antibiyotik kullanımı veya idrar yollarına uygun olmayan ilaçların seçilmesi, geniş spektrumlu adı verilen, tüm vücutta etkili olan ve yararlı mikropları da öldürebilen ilaçların, antibiyotiklerin kullanımı hem tedavi etkinliğini azaltmakta hem de ilerisi için sorunlara neden olabilmektedir. İdrar yollarının asitlik derecesinin ayarlanması, sıvı alımının arttırılması, altta yatan ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olan böbrek problemlerinin ortadan kaldırılması tedavi etkinliğini arttırmaktadır. Bu kapsamda idrar yolları enfeksiyonları basit ve komplike olmak üzere iki grupta incelenebilir. Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında mutlaka altta yatan başka bir bozukluk da bulunmaktadır. Bu durumda idrar yolu enfeksiyonu tedavisinin yanı sıra mutlaka altta yatan nedene de tedavi etmek uygun olacaktır. İdrar yolu enfeksiyonu vakaların yaklaşık olarak %80'i antibiyotik tedavisine yanıt verir. Bu amaçla genellikle böbrekten atılan ve idrar yolu enfeksiyonlarından en sık sorumlu olan mikrop, E. coli'ye karşı etkili antibiyotik kullanılmalıdır. Ancak antibiyotik tedavisine başlamadan önce mutlaka idrar kültürü alınmalıdır. Sebebi de şu, antibiyotik kullanıldıktan sonra belki bu antibiyotik de tahminimize göre yapılan bir tedavi olduğu için başarı olamayacak. Burada etken E. coli değil de başka bir bakteri ise antibiyotik tedavisinden önce alınan idrarla yapılan kültürle duyarlı mikrobun ne olduğu tespit edilip ve o mikroba karşı hangi antibiyotin kullanılacağı yine antibiyogramla tespit edilip ona göre tedavimizi şekillendirme fırsatını kaçırmamış oluruz. Bol sıvı alımı mekanik temizlik yaparak tedavinin etkinliğini de arttırmaktadır. Genellikle basit idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde 3 günlük tedavi uygulamaları yeterli olmaktadır. Ancak 3 günlük tedavi sonrasında şikayetlerde azalma olmaz ise farklı mikropların olma ihtimali ve bu mikropların hangi antibiyotikleri duyarlı olduğunu anlaşılabilmesi için mutlaka tedaviye başlanmadan önce idrardan kültür örneği alınması gerekmektedir. Gelelim bugün şifa niyetine tavsiyesine. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler sindirim sistemi bakterilerinin idrar yollarına bulaşmasına ve direnç artışına yol açarak daha fazla bozukluk ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca bilinçsiz kullanımla mantar enfeksiyonlarına da davet çıkarılmaktadır. Tekrarlayan idrar sistemi enfeksiyonlarında düşük doz koruyucu antibiyotik tedavisinin sindirim sistemi üzerine olumsuz etkisi olmadığı da çalışmalarla gösterilmiştir. Bu enfeksiyonun tanısı doğru konmuşsa korunma %100 etkili olacaktır. Böyle kişilerin doktor kontrolünde tedavisini sürdürmesi önerilmektedir. Ürolojik anormallikler, özellikle doğumsal kalıcı anormallikler varsa bunların ortaya konması gerekir. Böylece anormallikleri olan kişilerin bir şekilde uyanık olması, vücudunu dinliyor olması gerekir. Özellikle böbrek taşı, doğumsal anormallik veya üre kan değeri yüksekliği, kandaki üre değerinin yüksekliği olan kişilerin idrar yolu enfeksiyonu açısından risk altındadır ve idrar yolu enfeksiyonu belirtileri açısından da bu kişilerin farkındalığı yüksek bir şekilde, uyanık şekilde kendilerini tanıyor ve böyle şikayetler ortaya çıktığında da enfeksiyon olduğu şüphesiyle doktora gitmesi gerekmektedir. Basit ve tekrarlayan enfeksiyon gelişim mekanizmasının ve belirtilerini bilmek her yaş grubu için daha iyi tedavi düzenleme olanağını verecektir. Daha iyi tedavi böbrek hasarından korunma anlamına gelecektir. Bunu unutmamak gerekir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgisi olması nedeniyle seçmiş olduğum bir soruyu paylaşmak istiyorum. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için ne yapmalı şeklinde bir soru gelmiş. Uygulanabilecek bazı tedbirler idrar yolu enfeksiyonu olasılığını önemli ölçüde azaltabilir. Bunlar nelerdir? Bol sıvı içmek, su tüketmek ve düzenli idrar yapmak. Günlük sıvı gereksinimin 2 ila 2,5 litrenin altına düşmemesi gerekiyor. Bu kadar tüketmemiz gerekiyor. Bol sıvı alımı daha fazla idrar yapımına neden olur. İdrarın da süpürücü ve mekanik etkiyle bu idrar böbrekten itibaren dışarı atılana kadar tüm idrar yollarına süpürücü etkisiyle mikropların dışarı doğru atılmasını sağlayıcı fonksiyonu bulunmaktadır. banyo, deniz, havuz sonrası idrarı yapmak, orada tutmamak idrar yolu enfeksiyonunu oluşmasına yine önleme açısından önemlidir. İdrar geldiğinde mesanede 4 ila 6 saatten fazla bekletmemek, bu alınabilecek tedbirler olarak sayılabilmektedir. Bebeklerde ise bebeğin bezini sık değiştirip altının kirli kalmamasını sağlamak önemlidir. Çocuk büyüdüğünde de tuvalete kendi temizliğini uygun şekilde yapması gerekli, oldukça tuvalete gidip mesanesini boşaltması konusunda uyarılmalıdır. Özellikle okul çağındaki çocuklar okulda geçirdikleri uzun saatler boyunca tuvalete gitmeden eve gelebiliyorlar. Böylece idrarın uzun süre mesanede kalmasıyla enfeksiyonlara zemin hazırlanmaktadır. Bol su içilmesi de idrar yolu enfeksiyondan koruyucu olduğunu belirtmiştik. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 7368 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

güneş doğmadan yollara düşer, sıcağa kalmadan ırgatlara karışırsın. Tabiatla savaştığını bilirim anam, ırgat anam. Susuz tarlalara uzanır yolun, kızın gurbet gelini askerdir oğlum. Bu yüzden yetik uykuların, bu yüzden kırıktır kanadın kolun. Yolunacak, derilecek tuzlu nohut tarlası, sabah beşle öğlen vakit arası. Anası, anası, garip anası. Ellerin nasırlı, ellerin çatlak, öpülesi ellerin emeğe tutsak. Anası, anası.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: 2026 YKS sonuçlarına göre üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz için kayıt ve başvuru rehberi yayımlandı. Kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgilere üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı lisansüstü programlarına öğrenci alım ilanı duyuruldu. Yapılan duyuruda adaylar başvurularına 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren işleme açılacak online başvuru sistemi üzerinden yapacaklardır. Başvurular 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin detaylı bilgilere Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfası lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Adıyaman Üniversitesi ailesine katılan yeni öğrencilerimize yönelik hoş geldiniz mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Hayatınızın önemli dönüm noktalarından birinde bizleri tercih ederek aramıza katılmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün attığımız bu adımın akademik gelişiminiz, kişisel birikiminiz ve geleceğe dair hedefleriniz açısından güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak sizleri mesleki bilgiyle donatmanın yanı sıra araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık ve topluma değer katan bireyler olarak geleceği hazırlamayı hedefliyoruz. Güçlü akademik kadromuz, gelişen eğitim ve araştırma altyapımız, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarımızla üniversite hayatınız boyunca yanınızda olacağız. Adıyaman Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyor, her birinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Bitti, bu defa bitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

gitti. Canım kalbim sensen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
2: Adi FM'de canlı performans.
3: Bu akşam...

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2026-2027 güz yarı yılı yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri yayımlandı. Başvuruların 24-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağının belirtildiği duyurunun detaylarına ve başvuru sonuç listelerine Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için bir kap yemek, bir kalp sevgi projesini destekliyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
3: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
0: Adieu.

biraz yol alır, yaramı sarar, yelkenlerimi yeni aşklara açarım sanmıştım. Yanılmışım. Zaman her zaman ilaç değilmiş aşk acısına. Hangi an aklıma gelsen ki neredeyse hiç çıkmıyorsun düşüncemden. Aydınlıkmış dünya, ne fark eder? Kendimi karanlıklarda buluyorum. Aldığım her nefeste seni duyuyor, seni soluyorum. Aynaya bakmak istemiyorum. Çünkü suretimde seni görüyorum. Olmadı işte. Unutamadım, unutamıyorum. Bilmem kaçıncı gün bugün. İlk günkünden beter, mutsuzum.

işimi, arkadaşlarımı yeni bir dünya yaratsam aynı kalacak acım biliyorum. Hiç değilse ruhumu bu kadar tanıyorum. Lakin çok sormuştum kendime, seninle aşka düşünce bu sen misin diye. Geçer, bu da geçer diyenlere kızıyorum. Ya onlar gerçek aşkı tatmadılar, ya da kendilerince beni kandırıyorlar. İyi de ben ikna olmuyorum, olamıyorum ki bunu birkaç kez denedim. Olmadı işte, unutamadım, unutamıyorum. Bilmem kaçıncı gün bugün, ilk günkünden beter, mutsuzum, seni sayıklıyorum.

varsayalım bir gün izin kalmaz. O güne dek bil ki bir yanın fikrime zincirli, içimde bir yerlerde tutsak. Tabii ki benden daha özgür, daha çıplak. Yenilgiyse bu yenildim. Zaten zaferlerin değil, koşulsuz aşkın peşindeydim. Ve öğrendim ki köprünün altından geçen sular her şeyi silip süpürmüyormuş. Neler oldu gittiğin günden beri? Sadece seni değil, kendimi bile unutturacak. Gel gör ki olmadı işte. Bazen kendimi unuttum ama seni unutamadım. Unutamıyorum. Bilmem kaçıncı gün bugün, ilk günkünden beter, mutsuzum.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Bana öyle bakma. Anlayacaklar.

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: aşk olsun olur.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.